0: Radyo Dertimendis ekskluzivi.
1: Vincezeps is Paulops ipove. Radio Dertimendi.

0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli, Derdimandiki, Derdimanduli. Rats kartulia, Derdimandulia.
0: Radio Derdimendis ekskluzivi.

kalıcı. Şemırça ağmıyri la barako sigvarulze agramat guya dakhli khanjalabi mogeriva sheni chali srebi travao drama truyan gzebse mains gagetem nebi drama.

0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Bugün asfalit ha. Aradavits mi bay? Ulevo siharuts. Chahutebis da zrdilobis bria. Stumaris mire bay. Zabarula pura mari. Kutaisu.

0: Radyo Derdimendis Exclusive.
1: Vincezeps is Paulops. Ipove. Cra 7 da 1 Radyo Derdimendi.
0: Radyo Derdimendis Exclusive.

Saatis derdim. Saatis derdim. Radio Derdimendis Ekskluzivi.